Under the eye, 26. Eye, 26. Under the O, 63. O, 63. Under the B, 15. B, 15. Under the O, 74. O, 74. Under the B, 6. B, 6. Under the O, 66. O, 66.